Bunu yalla bak yanın bayık da talacı malik fal malik sen. Yine kom bayım mi dakta zub bo deme cani udal. Nil alacı malik sen acaratın da desen makna. Vay sergi aram yay mucur kantom sergi. Kantom sergi mucur Mundaya marjang agala ci zamba dun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awasaju munday ma cendar ge magat nyang munday dun boyo ngir belza sintiket alsat bu bel wa tul barak do ajaratu ndate sen nabi saya to nyani Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Modjour Kantom

0: şey mi bırak?
1: Sen.
0: Bunun ucundan bu.
1: Al bırak.
0: Şimdi bir halde, şimdi ben

No. Le wo kod yoro ya me kodu git man. Ya mon bad man o ya me kodu git man. Di biton zingor golo du ko yek zingor. Di buten le wa yo golo du ko yek zingor. Balka jangi zingor e hole man vaya kanu. Le wo kod yore ye ne panda zingoru. Ya mo kod yoro jogo ji ye zingoru.

Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu bi kubre sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jaalaalo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamedi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati e duuɓi jeegom. Aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala Seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollal ma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum.